Yapma. Koca neşir her. Kuysanım çi. Kuysanım oya oya. Kuysanım tekele kwe. Yapma. Koca neşir her.